0: Bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Dedim ustazlardan hem alış gereği de. Ustazlardan fakat duanı hep kete vuruş gereğmez de. Ular da yürüyüş duruş denem kereyi bizi organış gerek. Şimdi muhlisler var. Ustazının karakterini. Şimdi agen ki ustazdan otuzları. Yürüyüş duruşları, kostümleri, giyişleri, avazlarını hoşatıp koyuşları, muamlası. Mesela o şefeti kusatı oturadı. Dasırkan atrafı da ustazı eğer bitti gep eğitip olsa o şey yaptı. Elbette eğitip bu başlıcaya bakan da eğitip. Bu da uzun iki kıvayet et de. Mesela bana o piyeli yaşı yürümek diyor. Başkasından yürüp geliyorlar dese bu oldu. Eğitip ki bana şagırtı var şuna. Hemen yakın şuna kadar yedir. Oturken zahatı bana o piyeli yaşı yürümek diyor. Bana yürüp geliyorlar. O şey tamamlarını amastan ustazlarının şiirini, matnini, tenleşini alış gerekebilirler. Yürüyüş duruşunu, kimin amastan durup içki dünyasını alış gerekebilir ustazını. Bu ne mesele mi o koşuk bunlar? Ya ki olmazsam ki koşuk yere talmasay, sorap durup mesela kompozitörlerimiz aldı ki var. Hani Abdülhaşim İsmail'im, zor kompozitörümüz. Minden aşık koşuk yaz kendisi gibi olandı. Ya ki koşuklar tikile kendisi gibi olandı. Makamlarını bir yerden kırıp bir yerden çıkart dediğin adam. Sahip beşte var yukatı panarlasan çabeyin izleyiş, müzikaz bulmasın bir yerden çertmem çabeyi eti verir. Tuğum atalar, tam veriş gerek. Bizi kompozitörlerimiz yazgan müzikaller yakışmasın. Özbekistan, Tacikistan bu işi tarka yaptı. Lekin ben haklardım dünya tanıdıkken bolsa. Ben Yuri Spivakov diken Rusyalık gıçakçı var. Cahım tanıydı. Yakup olmasam yine bir tazı var. Yuri Başmet diken var. Uzun ansambılı var. Başmet bana taşken yem kere bilse gastrol keken. Zor skripaç. Şimdi bizde Abdülhaşim İsmail diken var. Şimdi tasavvur kılın. Eğer üçü taş aşıp kalsa bir şeyde de sahnede ateyle vap götürüp şunu üştürdük. Üçte müzikten çıkıp alıp bütün müzikten tanıla verdik. Üçü birbirine kalıp kaçırım kılıp kullar. Kim üzüldüken kim zor çalışkı oyunu yaptı. O şey peyette kim yutkızadı bilesler mi? Yok. Yutkızmaydı. Spivakov bulan yürü başmet yutkızıp koyardı. Ne mi o için? Çünkü böyle kız şeyde boynu koyup işkala olur işkala olur. Boynun tamırdan tartışıp alışı bugün. Abuzu Abdülhaşim İsmail'i boynuyu koyup çökendire çerçep kazma bazı şartı tıza geçiyorlar, tıza koyuyorlar uğradan. Dünyada birinci merte skripkenin boynunu dayıdan tıza kapışken Abdülhaşim İsmail'i boladı.
0: Hangame ustaları.

0: podcast radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: İndi hazırki bolalar mana zor. Mana haqiqatda hozir fan texnika rivojlanib ketdi, kompyuterlar, texnikalar. Hozir bolalar 1000 ta tilni biladi, ingliz tilini biladi, fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Endi biz paytimizda ham ko'p tillar bilinardi-yu, lekin baribir juda zo'r emas edi. Mana bizda rus tili darsi ustozlarimiz bizga hurmat qilardi, rus tili darsini ham o'zbek tilida qilib o'tilardi. Qo'shilib bolalar qiynalmasin derdi, aslida domlamiz zo'r edi. Shu bolalar qiynalmasin derdi. Misol uchun rus tili darsi bo'lsa, domlamiz shunda kirib turib Здравствуйте, bachalar. Biz ham здравствуйте, domlo. Endi bizda haligi tojikcha, o'zbekcha, ruscha so'zlar qo'shilib ketganda. Misol uchun, сегодня ки дежур deydi. Qarang. Сегодня ки дежур. Qarang, ки degani, кто degani. Qo'shilib ketganda. Haligi turadi, domla man dejur deydi. Darslar yaxshi o'tiladi. Endi rus tilini yaxshi o'qiganmiz, madaniyat institutiga kirdik. Bu yerda domlamiz toza ruscha gapiradi. Endi biz ham toza javob beryapmiz-ku. Sal qiynalib qolamiz. Tanishtiruv darsi bo'lyapti, hammani turg'izib so'rayapti. Stan. Menga keldi, stan dedi, turdim. Atkuda dedi, Buxoro dedim. Kak zavut dedi. Bilmadim. Chunki bizda imiya o'tilganda, yonimda bir vodiylik bir askarcha o'rtog'imiz bor edi. Undan sekin so'radim, men aytdim, og'ayni, nimani so'rayaptilar? Domla desam, sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayaptilar dedi. Ana sodda ekanman, men aytdim, xilob zavut dedim. Sen video tutsuda, artisti darsdan çıkar vardı. Maitim niye? Domla çesne ya deyin, klop zavut dedi. Dürgöz zavut niye de dedi. Desem, şu münem darsdan çıkar vardı. Hani, yine ötken biz de. Hani ki, fakat iyi meyene ötken eken biz zavut da bilmeyim ben.
0: Hangame ustaları.
2: Endi rus tilini o'rganishim kerak dedim. Kimni ko'rsam ruschalab gapiradigan bo'ldim. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Ну, настроение как? Дома uyga kelsam ruscha gapiraman. Hammasi yaxshi, yaxshi ruschani o'rganyapti. Endi haligida ketyapmiz. Trolleybusda ketyapmiz. Bir chet ellik kelgan odam, chet eldan kelgan. O'zi ham nihoyatda oppoq ekan. Oppoq, nihoyatda oppoq. Tishi. Men aytdim, shu bilan ruscha gapirsam tez o'rganaman dedim. Sekin borib, "Здравствуйте. Sen qayerdan san demoqchiman-da? Вы где?" dedim. Sen я здесь dedi. Нет. Ve gide, yaz diye istedim. Yaz diye, ne, ve gide desem düşündü uyan. Ben yakarap ti student, da dedim. Ati gide uçuşsa dedi. Madeniyet İnstitutu'nu Rusçasını bilmiyorum ben. Özümce şart kıskartıdım o, taş mıyı dedim. Desem, o, medisinski institut. Ne, madeniyet dedim. Rusçanı yaxşı kiyim, organdım, İnstitutu'da yaxşı okudum, armiyaya bordum, komandir. Armiyada indi, rasa o ziyam, o şapaytta bakvat bogan ben de indi, borgandan şunda, rasa figuren bakvat bogan. Ya kulasıyla manşı rasa kamatam kelişken şugullengen edin değil mi? Manşı armiyada şu formanı kiysem manaman degen bolla kalıp haligi Rus kızlarını man yaş korku olardı. Sile iş olmayı sile. Küldür yaptı de böyle yaptı sile. Rastan mana şu armiyada sapta keti yatsak hamma kızla mani korup ooo derdi. Bir metre kemperem ooo de varken. Çünkü o şu formanı takiden 36'da kovurgam nak görünüp durardı.
0: Hangi ama? Ustaları.

ikki o'rtoq gaplashyapti. Bilasanmi do'stim, meni xotinim farishta. Desa ikkinchisi, baxtli ekansan, meniki hali tirik.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Ha, başta ettim aga tavuk eti kaladı değil mi?
3: Tavuk eti de bahara kıyınca asayız bulardı. Cesat izi karay. Şu cesatla kalteyi yediz mi o ki?
2: Köpçülü yedi bile. Az mahçı yedim. Gelsi telegramı da çıktı yu. Telegramı okusam yazıp köptü. Hani azdıramız 10 kilo ge. Bir günde. 5 kilo ge. Ben 10 kilosu ge telefon kurudum. Çoğalı kız aldı o vaz. Geçiş şirali şirali. Maddim senin az mahçımı 10 kilo atsam. Adres vereyim dedi. Adresi verdim. Yarım saat içinde geldi. Eşini şunu da atsam. Bir çoğalı kız tuttu. Ya kudretinden. Şu kız bana azdırarken. Maddi yazıp köptü. Yeti ve ses. Sizi kim andıp köptüler. Şu en kaç çıkıldım ben, şu yuguru çıkıldım ben de okey. Şu yuguru ama yeti olmayayım ben de. Zangarı tiz çoparken de.
3: Yeti olmadı.
2: Yeti olmadı. Lekin 10 kilo azdım. Zakon 10 kilo azdım. Yine azmakçıydım. Şu bazı kaldım da yine telefon kıldım. Yine kongura kızım, yine uşak kız. İltimasızdım. Zorundan yuvarın yani 10 kilo azmakçı ben dedim. İlaç bağımın sizden. Gel bir yüde oturup dilin değişti. Burada yarım saatten yine eşini atsam. Çıra Ali kız ketip varken. Ben zor. İngem yasıp koptu. Yeti ve ses. Sizi kim andıp koyuptu? Yine yugurdum yaman tez çöper gibi yaman. Okey, şu ne ay yugurum ben yendi. Yeti olmadım. Lekin 10 kilo azdım. Kızık gittim yani 20 kilo konkretin o zaman. Yine kongur akıldım. Ya sonra da yuvardıdım. Ya yeti olmadım ne var? Taşıda da yuvardım. Gel yok işte. Ham o yüzden yok taşıdım okey. İşi ilan ham o yüzden tişini yok taşıdım. Çıkamaydı yan kılıp.
3: Açık etmesin.
2: Yine bir bak kusturum ben. İşi gurs gurs urlu attı yendi. Vacakatli. O kuzu konga tolgeni kıyamasa geri yedim. Yine eşini bir tutsam, na kuzundan kare ekip de şıkap durup diyor. Bak vat! Beşeriyem vaaah! Maaştaki oy bir yazar gel. Yet olsam, mana kısandım koyup toka.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk hep.
0: Yosh Oila.
3: Ozoda, sit kelan olib chiqqa bo'laqa?
1: Hozir mana.
3: Nami chi millisan bo'laqa deyapman.
1: A mana, may oling, yaxshi borib keling.
3: Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar.
1: Assalomu alaykum, vostaki, yaxshi keldingizmi?
3: Ha, rahmat, et toba.
1: Ha, ajab bugun kayfiyatingiz yaxshi.
3: Ko'zda ko'chada yomg'ir yog'adi, qarang-da. Bitta kishi u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa yugurib yubdi-da. Tavba kıldım ben. Uzunca oyladım ki yani. Pülünü yakatıp koyduğum bu sekeri. Uşanı kıdırıp attı desem.
1: Haa, ateş koptu mu?
3: Yok be. Hani bozardı zontik satarken. Çünkü rosa kursan eken bekere.
1: Vay. Tavba.

0: radyosu de.
1: Hangame ustalere.
2: Bir akamızda üçlük terli başlarında iki tane saçları var eken. Karen vey.
3: İki tane.
2: Ama Timur'dan tarağı var eken. Her günü yetemez zeytin yağımla yollap yarım saat bakatarar eken. Yarım saat yakatarar eken. Yarım saat ortaya eken. Anacın ağını iyada eğlendirip bir yakta bir yana eğlendirip iyi kapıp gip dursa o şenliğin burada orasını tarağı yürüp çıktı. Tarağını kutları yer güret etmiş ki bari pahmı ettir olsun da tuzgu da vardı. Bir de senin ikide hatını var eken, bir de 50 yaşar, bir de 25 yaşar. 25 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. 50 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. Bu vakti işten üye gelse kumlu turpak, çengi, tozan, topalak, ne mi gel? Ya hani özleri geldiler. Haa, aydın, hani onu izi yakışık görürsün mü ya, beni yakışık görürsün mü dedi, kattası. Küçükün eskipti. Bunlar da yakışık görürsün mü ya, beni yakışık görürsün mü? Hazır mı reçine acırım ki birersiz. Onu yakışık göremezse boğacı boyadı. Bunu yakışık göremezse o kadar zahar koşun bir yerde. İkileyim yakışık göremezdi gereken. Ya aytasız. Nasıl birimizi sen bu zeyem yakışık görersin? Şunu halkı verersiniz. Oy biçerem miyasıge kan kuyulup kuyulmaya miyakarda buluşuge azgine kalıp tügeneken küçükine katını insafya gelip kündaş. Asar rakılıp bireyli şu saval olgurdu ahir. Karen. Hop hocayın bana sırdaregi gelen biz küşüp gitsek, ak titiyatken bulsek, kası birimizi aldırırak tartı olasın. Ana sizge asan kıp koyduk, kası birimizi sen bu sayem aldırırak tartı olasın ise, kara fatını yakaraya davranmış ki Rızvan, sen sızıştı bile sana.
4: Hangame ustaları.
2: Yeniz ki Çinlikhanı'nın Hadıvay'ın sevgilisi Tüymakı'nın'a Muhiz ki Çinlikhanı'dan aptamattan tırpakla yaptı. Küpür küpür küpür küpür küpür küpür küpür.
5: Hala hala hala hala hala hala.
2: Tüymakan var mı?
5: Tüymakan uzayım mı sen?
2: Ha Tüymakan.
5: Cinnihanelerinde ne yengilikler var?
2: Bizi cinnihanemizde yengilikler yok. Bugün eksvakatır gelip Homs'ke oladın. Rıza kelleteşe yapmış. Rıza kelleteşe.
5: Doktor etti yaşı kelleteşeşti organgenimizdeki suan kuyu görerken.
2: Hala hala hala hala. 5-6 gün böldü ikisi yenge cimdik geldi. Bir tanesi başıga tağırana kıyıp kolonu rizitkiye koyup oturup da. Stol lampaymış. Yolunda yere bir tanesi kolonu rizitkiye koyup bu kolonu pakırga sudu doldurup koyup içine tıkı oturup da o kipidilli yavaş. Alo alo alo alo. Alo ha Tüymaka geçti sen mi? Bizge vada paravatı onu attı. Vada paravat. Cek galatı vada paravata gel. Ciniler su uçan ve razak ineliyin oldu ben suunu açıverdim. Ben cinim ama bilemem onu. Arkasında ipi varken körüp kaldım. İpini tartıp içsen içtin, içmesen tergiden şovu taç götürürken.
4: Hangame ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zode. Bir payetle sanki bir gen muşugum kanı.
2: Qaysi? Ani qop-qora mushukni aytyapsanmi?
3: Ha, o'shani.
2: Uningni o'lganiga 3 yil bo'ldi-ku?
3: Yo'q, men sendan o'sha mushuk qani deb so'ravonman.
2: Qalchi, etchi, sen qaysi sohani yaxshiroq tushunasan? Meditsinanimi yoki texnika sohasinimi?
3: Nima desam ekan? Texnikani.
2: Unda eshit. Sani mushuging 3 yil oldin sinib, zapchastga aylanib bo'lgan. Tushundingmi?
3: 3 yil? Nega voqliroq aytmading?
2: Aytganim bilan nima? Borib ko'mib kelarmiding?
3: Ayo, bir paytlar kumush uzugimni adashib yutvorgandi. O'shani olardim.
2: Qaysi? Ana qizil ikkita ko'zli kumush uzun aytyapsanmi?
3: Ha, o'shani. Sen qattan bilding? Yoki qattadir topolmading?
2: Yo'q, hech qatti ko'rmadim. Shunchaki aytyapdim-da.
1: 2 dugona.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Bete anakallar singiller oturuşuptu. Min bar rahmet man anelerini, singillerini, güzellik, remzi deyişedi bekarge meçmegen. Hakikaten ami, yakşayan sizler, barsalar birinci bulup, karşı işaretler birinci bulup, kulesler birinci bulup, gül beresler deyken bugün gül yok, man hapamaz mı? Gül bosayım ki, rahım kelesler. Man etmakçımın ki, ayarlar şuna kadar acayip buluşuyor. Toylarda kızarada gelen ayarlar, bayramlarda bayramı hoşçakalık gelen ayarlar, konserteler deyem, konserterlerde şaral boğulturken ayarlarımız. Man ayarlarını termometreye hoşçaman. Eğer erkekler, mabada abahane işitmeken bosaylar, hiç hapamaylar. Onları yine vahlı türüyler de, derezeleri pardasını şuna tartıp, birinci ötke ayarlığa karaylar. Eğer ayar, yupkarak kiyin yamazırsan, korkmazsan yupkarak kiyin şirkete uğrayın. Çünkü o şekilde hava ıssık boladı. Ayarlar bilişedir. Kaysi ki hanadanda külgü tabassım boptursa, eğer hatun birbirine hazır kıptursa, o şey hanadanda payız bereke bogan. Bazı hanadanda varsayız, havasız geledi. Eğer hatun ya askıya kaladı, hatun yerge askıya kaladı. Havasız geledi, bana öyle birbirine askıya kaladı. Birbirine yumru çüngene kaladı. Bahtli bo'lasin deysiz. Ba'zi xonadonga borsangiz, er boshqa olam, xotin boshqa olam, o'rtada siz boshqa bir galaktikasiz. Kechingiz ham, qolishingiz ham bilmasdan boshingiz halak. Endi haqiqatan ham shunday ayollar bor, askiyachi. Mana masalan, bir ayol ga erini mana tur xotin o'rningdan debdi. Ha desa, xaladinnikiga yugurib borgunda, muzdan suvdan olib kel. Iloji bo'lsa muzdan ko'proq sakin. Xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, er muzdan suvdan ichib yuboraveribdi, xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, muzdan suv olib kelib beraveribdi. Erki oxirida xotin savol beribdi. Dadasi, shu tirillab turgan xaladinnikimiz muzi sovuqmikin yoki Antarktidani muzi sovuqmikin desa, xotin İkala selam sana gapin soğuk durmuş.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Dünyada en çok ertek eşitedigen kim? Bilesler mi? Kim dünyada en çok ertek eşitedi? Bu megen gap. Kız bala koprağı eşitereken. Kız bala ertek eşitip katta bolareken. Turmuş geçişten aldın. Kiyo bala kelim bala ki rosa ertek etereken. Tuyden keyin umurunu ahır geçe ertek eşitip utip getereken. Dünyada kim çıraylı okuluydu? Ayol ha? Ayol. Toçini, maladies. Siz kuda halası 12 geçe okulasayız gereği. Dünyada en çıraylı okuluydugen zat bu erkek zatı. Şu meseleler itibar veriler, eriler. Erkekler cüde nazik okulaşadı mamdakı bana. Bırakırlar gapara bağım koyadı. Adalar. Kelin endi adalar. Qo'ysangchi adalar. Voy, payshanba bugun adalar. Kelin endi adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qopti deng. Ko'zni ochib qarasa xotini bo'g'ayotgan ekan. Ola qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadas kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilli o'zi yo'q beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dasturmalam olib berganingiz yo'q, a? Men mana aloqsiradimas, aloqsiraganingiz yo'q. Tochni adolat dedingiz. Agar ertalabgacha adolat kimligini aytsangiz, yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, ikkitasi bog'chaga chiqadi, ikkitasi maktabga boradi. Adolat, adolat, adolat, adolat. Boshida o'tirganmiş xotin boshida. Adolat, adolat, adolat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu. Adolat, adolat, adolat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой situatsiyadan chiqib ketadi-yu. Xotinini quloqini tayiga pit turibdi de qanaqa qo'shqor aka? Nima qo'shqor aka voy tamir qo'shqor aka desam. Degan ekan endi xotini qo'rib voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib saodatsam yo'qotmagin degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Burada rakı üçte karga gelip konup bir de karga itermiş. Kaaaaa! Ben sigi aldım. Çekinç karga. Kaaaaa! Ben de saat aldım. Şeytan sigi. Üçüncü karga hasatla karat durgarmış. Gene sigi. Ertesi gün yine uçup gelip çelik konup darakta gepleşi oturuş gelmiş. Birincisi kaaaaa! Kuda arıp koydu. Sigirim oğullap geçti. Çekinç karga. Kaaaaa! Saatim yok atıp koydum. Üçüncü karga. Kaaaaa! Saatke karat sigir saatken vakti tuttu da uçup getirerek. Uyumuzda bu atken işlerine bir oyla poruyla uyumuzda ne vardı? Bollarımız ne? Bak vardı bollarımız. Aldokçu, yolgonçu, ayyor. İki taki uke maktaptan kiyotken de koçadan 10 sümpül top balış. Bu kas çok yegen. Dada! 10 sümpül top baldık. Okası okasından yetip gelip bıkını yara. Burr! Top balodik. Yani yok atıp koydu. Küçükine bana uyuge kesti.
3: Oye, deladatı. Ama kibirem tahane. Hala hala kem oynası vat.
2: Ola süt nemen kılış vat.
3: Ama hala hala kule vat.
2: Hala jurtteki sekin çöpat. Barma bolam, yakka barma, uyak buladı bolam. Ulu yavayı adam bu sekere. Barma gen yakka.
3: Anu hala yavayı bu sekere. Lekin kule vatken ama ki bizarın dadamız bulat.
0: Hangame ustaları.
2: İlgarı apkete organa gane. Uruşkayam apkete organa gane. Uyudu bana çakası bilen kelim konuş çay içi oturur gizem kelim apkete kolar gane. Men keçe geldim. Bugün yine başkattan barazan apkete olar gane. Kışlağda tişeyi verdiğin yiğit var iken kettim hatırlıyorum. Hatır, hayta bana apçık, yetiği de apçık, uruşke kettim. Paça postillerde apçık, uyarlarının soğuduydu. Ne uruşke kettim.
3: Sen hatına kaka kettin git.
2: Uruşka.
3: Vay siz ne makalatsız uruşka. Vay ne gibi borasız uruşka. Vay anule borsun, balası yoğunu borsun. Ha uruşke borarken siz makalat izmamla uruş uruş oynatlar. En sekiz tasını doldurup koygan izmamızda. Evliler siz var mıyız uruşka ya? Kışlağda sizden başkası kurup kaptı mı? Kurup bana ligi ordin verip ne kılad? Appalara bul, var mıyız? Bolları çekerin, hani küçükken az yığılı vattı, ağzıge turşayı salıyım, oturayım. Ma uzun sizi uruşta appalama, hazır bana appalama uruştan. Evlersiz, kalkı bırak, oturayım.
2: Kutun ev şaddat gire gel, ağzıdaki aşını bırak, aldırmayın gel. Marraket hapsını, kıyık çekip de tişan alıp tükip de başka koyup kip, harbi kemisar et gel.
3: Kaptan kim?
2: Sen harbi kemisar, man kutta man.
3: Ben yerimde uruşka ap gitmek için mi değiliz?
2: Ha, eris kanı.
3: Bana, top kıtı tişanı stol üstüye koyup.
2: İyi, ne bu?
3: Bana yerim, tişe.
2: Açınca, kıyıkçanı açıp kararsın, tişe durgan mı? Ha bu tişe yok. Ha benim yerimde bu. Hazırlaş yapsın mı?
3: Ne hazırlaşın ben anakam kışlarladan sonra. Hey örgüleyler, hey aynanıyılar. Ben yerim kim? Tişe, bana tişe ap git orayı.
2: Hakka.
3: Uruşka ap gitin.
2: Hazırlaş yapsın mı?
3: Çıvırla!
2: Sokotram. La hazırlaş yapsın. Ya, sizin yeriniz teşe var kanı.
3: Bana teşe bana yerim.
2: Ya teşe kanı,
3: bana teşe.
2: Ap git orayı.
3: Ha bunu kanak ap git, kanak ap gitar. Teşesini ap gitar, sapını taşap gitar. Sonra gelip gitmeyin.
0: Hangame ustaları.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Az aşk. Yaş öttür değil mi?
2: Ha, rahmet. Utrini tizron onuçta kvali.
4: Kana bismillahirrahmanirrahim. Ozo, müncü kem süzdüğün avukattı.
2: Ben tinsiz için duman da işke kişke kolasu.
4: Vay Ozo aş, acayip sende.
2: Ben karayım Vostaki.
4: Oğla bey.
2: Keçe o yüzden bir tekep eşit kaldım.
4: Hoş hoş.
2: Tebrikle sen bularken sizi. İştişimce boşluğu on koruya aylanıp siz mi?
4: Doğru doğru. Aylanışka aylandı gülü. Lekin paleket boşluğum çapakayken.
2: İyi.

0: İç.
1: Tanış kızdan soradı. Salima, sen beni yaxşı görürsen mi?
2: Ha, elbette.
1: Ne bu ise, yırtıgı zaksızı kirlisin. Bize Halima bile nikahdan otmak için. Guvah bulasın.

0: Merkez Radyosu'da
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, sen hiç detektif kitap okuturasan mı?
3: Ha, okuturaman, ne miydi?
2: Boşidan boşlap mı?
3: Albatta, bu masam okuşunu ve gereği var.
2: Ben bu sen bundan kay kitaplarını okurudan boşlap okuşu cüdeyem yakışık oraman.
3: Çunmadım, kanakasigi.
2: Eğer bilsin kitap okurda hullas diyen söz bilen boşlanadigyon, abzat var. Oşu joy okusin, butun boşlu kitap nemet orsdeykeligini çunvalesan. Şu?
3: Kızık.
2: Mayli ki, kitap ve kanakadır detektiflerin çirki sürptüramız. Haa, etkendeki ki, bozorga bordin mi?
3: Haa, bordim. Lekin ki, bittayam arzigulin arsa oganim yok.
2: Nima endi nahotki butun boshli bozorda arziydigan kiyim topolmagan bo'lsang?
3: Kiyimlar-yu serob, lekin-chi mana bozorga olib borgan inson uchun tegida ximiri ham yo'q ekan.
2: O'zi umuman olganda yigitlarga ham tushunib bo'lmaydi. Mana masalan, mana olili bilasanmi? Kecha yana yigitim bilan urushib qoldim.
3: Uf, nima bo'ldi? Yana tinchlikmi?
2: Kecha metroda ketvotdi.
3: Xo'sh,
2: oynaga ismimni yozdim, u darrov xafa bo'ldi.
3: Iya. Faxrlanish o'rniga nega xafa bo'ladi? Nima bu yomonmi?
2: Yo'q, yomon emas. Lekin sani ko'zoynagingga boshqasi ismini yozsa yoqmaydi-de.
3: Nima jinni bo'lganmisan?
2: Qattan bilaman. Uni ko'ziga faqat mani ismim ko'rinsin, dedim-de.
1: Ikki dugona.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Kimler çıkmayan şeyler de bilirdi bana. Şükür Burhan, şey, sanatkarlarımız, Sayıp Eke Hocaevler, Hamza Eke Umarovlar. Kiyle bir çırağı istemişler, öyle mi? Askerlerimiz askeriyet yaptı bana. Mamasoy Eke Şireyevler, Abdülhak Eke Akbarovlar. Şunlarla uğraşabilirim askeriye payrı alıp kalırsadım ama bu ham koşu kaytıp.
3: Hop, kere yine bakar bıratan. Şu askeri aldım bitti. Koşu kaytamız, kayısı koşu kaytamız.
4: Beyge barbır bıraçka, liboyu bulur adı liboyu. Haliki baro ısırayı şu felekten.
3: Ya bu miydi? Zikireke kayısı koşuk.
2: Haliki keçe güne kışlaktaki kızlarını bağırı. Menge sırlı közlerini kısışardı. Kısışmasa uylarıge tunda bağırıp. Taşları atıp kaçardım kısışardı.
3: Sahipeke kayısı koşuk.
5: Yani Yıldız Han'da koşuğu var mı Ali'ye? Açam açam klasız, yüzlerimden öpesiz, sevip türüp yahu yahu da Ali'ye ellen böyle yahu koyaz bir koyadı, yaman yahu var tabii ki.
2: Eşler mümkün. En ular kısar okulun şehirde payral asker polisi.
3: Hop ne bekle Buratan, bana aşırlığıma ittik. Turguna gel.
6: Eştemem.
3: Kere gelip de vaadi işe payrol askıya kılışamız.
6: Ya bu iş mümkünmez. Hadi ne bekle boştayın.
5: Ya sahip ekle lan bursun. Bu mesem askerini başladık Pulacan ülke. Ben sizi okşattım.
3: Hoş, nemege okşattınız?
5: Ben sizi ülke bülbülge okşattım.
3: Tabi bülbül okkasam ne kılardıyız?
5: Bülbül okkasayız mı? Şahımge kundurvalip tindirmeyi seyret aradım.
4: Sağ ol, ben yeterim Pulacan. Ben abi seni okşattım.
3: Hoş, ben nemege okşattınız?
4: Ben seni televizörge okşattım.
3: Ha bu televizör okkasam ne kılardıyız?
4: Televizör okkasayız mı? Altılayı soğurup taşam, onluge bir de sıvı tıkıp nasıl bir cillet aradım?
5: Bizi bey Turguncan.
6: İşte ben sahip eke.
5: Minem sizi okşattım.
6: Hoş. Menim eke okşattınız.
5: Min sizi ki kuyuluğdu pazarı gibi okşattım.
6: Ha bakıldın. Okşatken çay izi karayın. Hoş. Kuyuluk pazarı bu kısa mı kılardınız?
5: Kuyuluk pazarı bu kısa iz mi? Aldı izi isteyen kekli bir arka izi öptüm kupa yerdim hikaye.
7: Hangi ama? Ustaları.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode. Asıl, tu yok açan endi.
0: Ben Zoha bilese ama, ben halimatike senge durmuş ki çıkmayayım ben dedim.
1: Nama ki?
0: O şunçeler zıknan zıknaski hatta soğuğa kıyan o zıgini kaytarı beratkenim deyem, onu kutucasını sorusu buladı mı?
1: Şartı kaytarı bermediyim o şamatakını.
0: Yine mi sen? O kutuge agam uzuğu salıp, başka kızge soğuğa kıvar geldi. Haa, bundan taşkarı o şekunu kim getirmiş ki çıkışım miyem soradı. Bilesem mi? O şepayette cüdeyem korkup gittim.
1: Nege endi korkasan?
0: Ma ula bir-biri bilan urushadi bo'ladim. Keyin bilsam anu ziqni pastkash xolmat uzuni unga sotmoqchi bo'pti. Bundan ham battari o'tgan kuni bo'ldi.
1: Nima? O'shandan keyin yana uchrashdinglarmi?
0: Ha, biroz zerikkandim. Shunga uchrasha qolaylik dedim. O'sha kuni kechki ovqatni yemaganligim sababli qornim juda ham ochiydi. Bir vaqt biram yoqimli hid keldiki, shunaqangi yegilanim kelib ketdiki, unga yegim kelyapti desam, u nima dedi degan?
1: Xo'sh, nima dedi?
0: Senge şu hit yoqayotgan bo'lsa, yur. Mana shu yerdan yana bir marta aylanib o'tamiz dedi ahmoq.
1: Toba. Lekinchi men hali bunaqasini uchratganim yo'q. Agar bilsam, men yigitim kuni kecha menga shunaqa yoqadigan to'rtta so'zni aytdi.
0: Menimcha, sen menga turmushga chiqasanmi degan bo'lsa kerak. Shunaqami topdimi?
1: Yo'q, topolmadi. U menga qarab, pulingni ol, o'zim to'layman dedi. 2

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.